Sakya Manya'nın mağbunuza Kastukar Ganyas Vida Yadistir'in